yan kız, vay elem aşkarı. Kez bu zemin kohkin, hame mutnes patariks, hokyakis çermutyu.

Aristagesi, Vertanisi, Huskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tanieli, Evkata, Mesroba, Vartabedin, Evkrikorisi,

Me kadar lu rishi erk mvor hunare ne pais hayerus amare. Yek zaparetsek mi amchnak. Thank you. Uremen hachort yerke anun meno ektos. Yev gsegor ankshernere vor minak skam. Hayren yerker gerkem. Yev gsegor.

Ay sonra lansa imgah kesmiyor. Şimdi der vaga inç bahat olur. Orunun